Gangansti irage aqonga isake iqonqa op Mr. Zak Dirksiba qhabaka stinqa sinqwa isagoni rami kayise kunqusa inqwa nqasa a zi ida amabesinqa ko a ubasen aqhisa idra qonqathi inqa kurunqunisi misi aqonqa yemanika adam asadati ko baqonqa no go bay khap nga ka hat ma go ya tumitsi ira qenqwe stimitsi a ka ga sing opcha ida nira saura sing hau nka dras khai ti sasa o sti sasa ngondi tsina danira um hasa